raks eder kızlar. Onun peşinde dudaklar, saçlar, kastanyet gölgesinde. Hayran bütün kadınlar ona. Korkusuz matlar.